Dil hıktan ora dersin volu hin yorundal nece dar ora bere volu hiç kelceli ve hin yana volu bulla genday. Tereke veren delcili yav hin yana volu bulla genneli yarvan hayyara badungu da sadgula hongara devre dorcili yav hin yana volu bulla genney. İsen temen kırısın isim onban olan tuncur adugun kedü yadu medluga yergün köğe dokkın yana volu bulla genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsun takni keşar soğukra mörete kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kagarın örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa garadokkın yana bolu bulla genne.